Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı

0: TR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
8: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Başküven Showtime. Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Hadi kurban oldum. Bayanlar baylar.
3: Bayanlar baylar.
2: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım duydunuz. Bugün de elbette aslanlar gibi Arif Güven Showtime radyonuzda. Sizin radyo programınız, bak. Bunu ara sıra söylüyorum. Vallahi söylüyorum bak. Radyo programını şöyle söyleyeyim. Bu radyo programını radyodan söktüm, aldım, size verdim. Çiçeğim, bazen söylüyorum. Hakikaten yani bu radyo programını gelip içinizden birine sunabilir. Hiç hırs yapmam, biliyor musun valla? Çünkü yavrum, koltuk hırsım yok benim ya. Tıpkı bizim memleketteki siyasetçiler gibi. Bugün bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Demiş ki gelecekte bu partinin elbette yeni başkanları olacak. Dedim, bir muhabir sorsa ya. Peki ama ne zaman? Muhtemelen ben ölünce falan diyecekler. Bizde vardır böyle koltuk sevdası, koltuk hırsı. Hakikaten söylüyorum. Oturduğu koltuğa yapışan, bir türlü üzerinden kalkmak bilmeyen, hatta üzerine hırs yapan, değil mi? Yöneticiler vardır, patronlar vardır, siyasetçiler vardır. Şimdi size herkesin bildiği 3 tane ismi söyleyeceğim. Bu 3 isim bu tanımı özetleyecek tabii canım. Velhasıl sizin radyo programınız Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Hep söylüyoruz, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı diyeceğiz. Ben hakikaten arkadaş, sıcak ya, hakikaten sıcak. Yavrum, sabah 8'de, sabah 9'da bile hava sıcak. Dedik ne oluyoruz ya? Geride bıraktığımız günlerde bak söylemiştim. Dedim ki, sevgili dinleyenler, bu kadar hevesle doğan bir güneş görmedim ben. Eriyor dünyamız, gençlik. Valla dünyamız eriyor. Gerçekleşmeyen hayallerim dinleniyor. Dur oğlum dur. Çiçek, bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Şöyle bir sloganlardan birisini bulalım. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün senin saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Kurban olduklarım, olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var da yok, hepsini bıraktık kapıda. Hep söylüyorum ki biz bunu adını bile bilmediğimiz, yüzünü dahi görmediğimiz sizler için yapıyoruz. Sizin işiniz çok kolay. Şunu söylemeye çalışıyorum sevgili dinleyenler. Kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi, kederi, hiçbir şeyi sokmayın be kurban olduklarım.

Çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlar kazasız, belasız, cezasız, zamsız diyeceğim ama anladın sen. Diğerleri mümkün olabilir de zamsız bizim memlekette mümkünatı yok abi. Malum en son benzine zam demiştik. Motorin kullanıcıları hani bana hani bana dediler. Sağ olsunlar. Bugün gazetelere baktığımızda motorin kullanıcı arkadaşlar için de gerekli ilgi alaka gösterilmiş yani. Konuşuruz. Bilhassıl kazasız belasız yolculuklar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, kurban olduğumuz çiftçiye, doktora, ne bileyim abicim, su dağıtan kardeşlerimize özellikle selam istemişlerdi. Velhasıl bak biz de çalışıyoruz Arif Güven diyen herkese Allah kolaylık versin. Ama tabii ki biliyorsunuz benim de eşlik ederek alkışladığım böyle bir kitle var. Çünkü onlar programın olmazsa olmazı, bir parçamız oldu artık onlar. Tabii ki de Kleve Kahramanı arkadaşlarımız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yalnız bırakmamışlar. Ne yapıyoruz? Kurban olduklarım bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Birazdan bizim en keyif aldığımız bölüm elbette yoklama zamanı. Ayrılmayın, geliyoruz.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar, beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükselteyim sebep Arif Güven Showtime radyonuzun yayında. Şimdi sevgili dinleyenler, şöyle bir yoklama yapacağız. Kimler bizlerle birlikte, nerelerden selamlarımız var. Aynı zamanda sosyal medya adreslerimizi hatırlatacağız. Çiçer 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Kurban olduklarım, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Nedir? Tabii ki de programımızın adıdır. Arif Güven Showtime. Yazdığınızda mutlaka çıkacak. Sonra TikTok çok fazla girmiyoruz. Öyle aldık duruyor yavrum. O da Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven. Selamlar patron. Gelsin bakalım selamlarımız. Kimler nerede? Buyurun, Bursa ile başlıyoruz. Kurban olduğum Yeşil Bursa. Selam olsun. Kahramanmaraş'tan selamlar abi. Burhaniye, Akçay burada. Yaz yoklamaya. Kırklareli burada abi. Mardin burada. Tokat burada. Bandırma. Yalova, Afyonkarahisar selam olsun. Eskişehir aynı şekilde. Ordu. Neresi burası bakayım? Buyur baba bak yazmış. Ordu Ünye'den selam abi. Yaz yoklamaya. Yetiştik gari. Aldık geri bizi. Buyurun İzmir Merkez. Karşıyaka, Gazi Emir. Buca'dan selamlar. Bilecik burada abi. Karaman'dan selam olsun. Çorum, Saray, Kapaklı, Çerkezköy, Yaz, Çanakkale, Biga, Samsun, Bafra selam olsun. Yozgat, Sorgun. Buyurun. Yurt dışında bizlerle birlikte olan bütün gurbetçilere selamlar. Londra burada. Nazilli burada. Silifke burada. Elbistan'dan selamlar abi. Edirne, Keşan, kurban oldum. Antalya, yaz yoklamaya. Adıyaman. Buyurun. Bornova'dan Serpil'im gelmiş. Selamlar. Bergama selam. Hakan'ım kurban oldum. Serpil'im hoş geldin. Hoş geldin canca ağzım. Beklenen zaman dilimi geldi. Seviliyorsun. 1436 Gülay, Yalova. Selam olsun. Buyurun. Buyurun. Buyur. Mehmet abim sağ olsun, sesli de laf takıyor, yazarak da laf takıyor. Adama bak, 2300 lirayı beğenmiyor. Bizim 100 liradan yiyeceğimiz iki tane lahmacun ziyafetini daha veremedi. Ya abi olur böyle şey ya. Almanya selam olsun. Ebru geldi. Bakalım yine Almanya'dan Elif'imiz bizlerle birlikte. Yaz bugün de yoklamaya. Aldık yerimizi abi. İsviçre Emre. Ömer'im yine selam olsun. Merhabalar merhabalar, aldık yerimizi. Kimdir bu? Canım kardeşim, kardeşim hoş geldin. Valla toparlamışız, kemik kadro burada. Bakan. Kim olduğunu bilmiyoruz. 9764 telefon numarasının son 4 rakamı. Çok çok da teşekkürler. Merhabalar Sultan ben. Merhabalar Arif ben. Velhasıl mesaj yollayan bütün dostlarımıza, hatta şöyle söyleyelim ya, bugüne kadar hep böyle dinliyorduk da biz hiç yoklamaya katılmadık diyen arkadaşlarımız varsa onlar da katılsınlar abi. Şu an itibariyle sesimizi kimler nerelerde duyuyorsa 0530 071 43 55, tane tane üzüm gibi vereceğim abi. 0530 071 43 55, an itibariyle Arif Güven bak biz de şuradayız deyip sesimizi duyan dostlarımıza böyle bir selam yollasın bakalım. Kurban olduğum, memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor, mümkün olduğu kadar birazdan haber başlıkları geliyor, olabiliyorsa elbette hiçbir yere ayrılmayın.
0: Yeni bölümler

0: onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
5: Saygı mağazaları.
3: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
9: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
10: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında

0: Gülen Showtime.
1: Haydi kurban olayım. Buyurun Uğur. Merhabalar Arif abi, ben Hasan Köprü. Bakırçay Ovası'nda pamuk sulaması yapıyoruz. Buradan bütün işçi ve emekçi kardeşlerime senin aracılığında selam göndermek istiyorum. Seviliyorsun sevgilerimle canım kardeşim benim. Allah kolaylık versin, hoş geldin. Selam abi, kepçeciğim. Murat, severek dinliyoruz. Cansın, al beni yoklamaya. Kardeşim benim hoş geldin. Selam olsun Almanya. Arifçim seviliyorsun. Çok çok teşekkür ederim, hakikaten söylüyorum. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz şöyle bir haber başlıkları. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Bak geride bıraktığımız günlerde bak benim tespitim doğruymuş abi. Dedim ki kurban olduklarım bu sene sivrisineklere hakikaten söylüyorum. Yani hiç ses çıkartmadan sokuyorlar. Dedim oğlum susturucu mu taktınız, ne yaptınız? Al bak bu başka bir şeymiş. Asya kaplanı tehlikesi, bundan bahsediyorlar yavrum. Gece gündüz saldırıyorlar ya. Bu sivrisinekler başka sivrisinekmiş vesaire. Anlatırız ne oluyor ne bitiyor. Şimdi en son dedik ki arkadaşım sevgili dostum benzine böyle bir zam gelmişti. Motorine de bir zam söz konusu mu? Elbette söz konusu. Derler ki motorine kurban olduğum 0.87 zam, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Evet. Hani bir dönem şey vardı ya, vallahi benim için sıkıntı yok, ben hep 50 liralık benzin alıyorum diyen arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor acaba şu anda, vallahi söylüyorum. Velhasıl benzinden sonra motorine de zam, haberimiz var. Sonracıma bir kargo şirketi canım kardeşim %40 zam yapmış. Evet. Diyorsun ki kargoya zam geldiyse muhtemelen internet alışveriş siteleri daha da böyle bir zam yapacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum. Aynı zamanda dur şunu da söyleyelim. 6 otomobil markasında %15'e varan zamlar var. Ki detaylı bir şekilde vereceğiz. Hangi araba markaları ne kadar zam yapmış? Yavrum geç arabayı, içtiğimiz suya malum. Damacanaya zam gelmiş. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ki lan oğlum daha geçen hafta geldi. Evet doğru söylüyorsun. Ama damacanaya yine zam gelmiş. Ona hep geliyor zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Yani her yeni damacana yeni fiyatla geliyor bize. Vallahi damacana fiyatları sürekli artıyor. Kutsal damacana gibi bir şey oldu yani. Yavrum bu gidişat nereye, hakikaten söylüyorum ya. Hey Avrupa. Alo. Avrupa bak bizi kıskanıyorsanız kıskanın, yoksa durumumuz hiç de iyiye doğru gitmiyor yani. Kurban olduğum hayatımız fatura ödemekle geçiyor ya vallahi. Sürekli zamlarla zaten cepteki para eriyor. Sürekli fatura ödüyoruz. Ben en çok su faturamı seviyorum biliyor musun valla. Ya su faturamı seviyorum. Çünkü diğerlerinin yanında öyle mütevazi, öyle anlayışlı ki. Canım su faturam. Valla ben su faturamdan çok memnunum. Ya bence 15 günde bir gelmedi yani. Çünkü ayda da ya özlüyorum diğerlerinin yanında yani. Bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünler. En çok çay artmış %14.93. Oteller artmış, otel fiyatları %12.37. Şimdi sigara 12.29 artmış. Meyve %11.74 artmış. Uçak biletleri sevgili dinleyenler %11.74 artmış. Bak şimdi en çok artanlara malumunuz hiç alkolü vermemişler. Bak diyor ki şimdi bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün listesinde mesela en az neydi, uçak bileti, o bile %11'di değil mi? Şimdi bak artışa bak, bir de sevgili dinleyenler düşüşleri vereceğim size. Şimdi en çok artan %11.73'le uçak bileti olmuş. Peki neler düşmüş? Bir önceki aya göre fiyatı en çok düşen ürünler yumurta %6.11. Çocuk bebek ayakkabısı bu sefer 1.81. Artışta en böyle şey olan, düşük olan uçak biletiydi. %11 ile başlıyordu. E şimdi düşüşlere bakıyorsun. Düşüşler %1 ile başlıyor. Evet abi, çocuk ve bebek ayakkabısı %1.81, peynirde böyle bir düşüş varmış, ne kadar? %1.01. Şimdi evlenecek olan arkadaşlar varsa, bakınız yatak odası fiyatları da düşmüş, ne kadar düşmüş oğlum Arif Güven? %0.85. Hatta evet ya bak, tonlamaları da böyle yapalım. Şimdi bak. Bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünler derken fiyatları böyle verelim bak. Çay ya %14.98 yani. Otel %12.37 ya. Ama düşüşleri böyle ağız dolusuyla verelim. Bir tık böyle moralimiz yerine gelsin. Evet abi. Bir önceki aya göre fiyatı en çok düşen ürünler. Dediğimiz gibi yumurta %6.14. Çocuk ve bebek ayakkabısı %1.81. Peynir %1.08. Yatak odası mobilyası %0.85. Şimdi süt fiyatları düşmüş. Ne kadar düşmüş oldu Arif Güven? %0.53. Yavrum artışa bak, düşüşe bak yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hadi inşallah hani 0.53 de olsa düşmüştür inşallah diyorsun da. Bu fiyatı düşen ürünlerin bunlardan haberi var mı acaba yani? Yavrum kurban oldum. Bir şey söyleyeyim, bu yumurtanın fiyatı nasıl düştü ya? Ha? Yumurtanın fiyatı nasıl düştü abi? Yumurta veren tavuğu bahçeden çalıyoruz artık yani. Bilmem. Birazdan ayrıntıları var, detayları var. Geliyoruz, ayrılmayın.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Vallahi radyo dinlemeyi sende öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınlar.
4: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Drag Show. Buradayız sevgili dinleyenler. Günün bu saati itibariyle radyodan yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa ki mutlaka var. Bir kez daha hoş geldiler. Bak iyi yayınlar. Londra'dan sevgiler Gonca. Gonca'cığım hoş geldin. Ben hep söylüyorum sevgili dinleyenler. Bizim saatimiz geldi diye özellikle radyosunun sesini yükseltenler var. Özellikle biz başlıyoruz diye o saatte radyosunu açanlar var. Tam biz başlıyoruz diye özellikle o saatte radyosunu kapatanlar var. Ama siz onlardan olmayın olur mu? Nerede kaldık? Neyi anlatıyordu? İnsana en çok benzeyen robot Sofia, sevgili dinleyenler, Çamlıca Kulesi'nden yavrum radyo yayını yapacakmış. Yeteri kadar canlı rakibimiz vardı zaten şimdi. Arif Güven ve robotlarla savaş mı olacak abi? Valla radyo programı yapacakmış. Bakayım abi. Dünyada şimdiye kadar üretilmiş robotlar arasında insan görünümüne en yakın robot olan Sofia, radyo yayıncılığı yapma lisansı aldı. Yapay zeka ürünü olan Sofia robot, 6-7 Temmuz tarihlerinde çiçeğim derler ki, Cenevre'de yapılacak olan radyo yayıncılarına Çamlıca Kulesi'nden katılarak dünyada ilk defa radyo programı yapacak olan robot olacakmış. Kimmiş oğlum bu Sofia lan? Bu mu bizim ekmeğimizi elimizden alacak oğlum? Ben bu ekmeği kimseye yedirmen açıklayan söyleyeyim ben. Robot mobot dinlemem ama bak söker söker takarım diyeyim. Velhasıl kendisine iyi yayınlar başarılar ne diyelim yani. Buyurun bu nedir bakalım. Oba evet ya. Biz de gördük bu haberi. Şimdi bir arkadaşımız yollamış. Sağ olsun dinleyenimiz. Kurban olduğum futbolla alakası olanlar mutlaka biliyorlardır. Fransa Ligi'nin birinci ekibi Monaco'dan bahsediyoruz. Yavrum Monaco'nun yeni teknik direktörü Adolf Hitler mi oluyor? Ha? Vallahi son dakika transfer haberi. Fransa Ligi birinci ekibi Monaco teknik direktörlüğüne görevi Adolf Hitler'e vermişler abi. 2 yıllık anlaşma imzalamış. Oo Adolf Hitler. Defans artık sağlam tanklar alır. Muhtemelen taktikleri de şifreli verir. Bana kalırsa Rusya'ya çok bulaşmadan yavaş yavaş ilerlesin. Baba bu ne ya? Düşünsene teknik direktörün, takımda teknik direktörün yavrum Adolf Hitler. Bir de bunlar kampa falan gidiyorlar ya. Alo bir şey söyleyeceğim. Adolf Hitler kampa gidiyoruz derse sakın büyük sıkıntı gitmeyin. Evet abi. Ne oluyor da bitiyor? Madem hani yurt dışından bahsediyoruz, alın size güzel bir haber vereyim. Sevgili dinleyenler, yeni bir değişikliğe göre Türkiye'den 16 yaş altı. Bak şimdi 16 yaş altı. Evet. Aynı zamanda 55 yaş üstü vatandaşlar. Evet. Kurban olduklarım Libya'ya vizesiz gidebiliyormuşuz artık. Üstüne para verseler gidilmeyecek ülkeye vizesiz mi gidiyoruz? Bir de benim asıl kafama takılan bak şimdi. Yeni değişikliğe göre Türkiye'den 16 yaş altı diyor. Yavrum asıl sorun şu. 16 yaşından küçük çocuğun Libya'da ne işi var? Yani? Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek. Bence kimsenin gitmeyeceklerini bildikleri için vizesiz yapmışlar yani. Birazdan buna mı bakacağız abi? Yine çok fazla konuşuluyor. Yavrum 19 yıllık akademisyen ikinci soruda elendi. Elendiği soruyu da bilmiyorsanız birazdan size soracağım. Hatta soruyu soralım bir mola verelim. Siz de bu arada cevaplayın. Şimdi bu arkadaş 19 yıllık akademisyenmiş. İkinci soruda elenmiş. Soru da şu. Sevgili dinleyenler pür dikkat dinleyiniz. Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz. Kasede kaç tane kaju fıstığı kalır? Evet abi. Siz de bir cevaplayın. Hatta yazın yollayın. 0530-071-4355. Niye böyle söylüyorum? Çünkü haberin başlığı bu. Birazdan detayları vereceğim. Kim milyoner olmak isterdi? 19 yıllık akademisyen ikinci soruda elendi. Soru da şu. Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz... Kasede kaç tane kaju fıstığı kalır? Günün sorusu bu. Ya günün sorusu bu dedim. Siz bu soruyu cevaplayın bakalım. Yazınız yollayınız. Birazdan bakacağız habere.
1: Selam Arif abi. Senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir. Avanos. Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven. Ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya gülmekten ya, kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
6: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
7: Saygı Mağazaları.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: La Nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Showtime.
1: Buradayız. Kurban olduğum havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleketimizin haberleri. Haberler. Evet, bakalım. Sorduk dostlarımıza. Dedik ki, bakınız böyle bir yarışma programında 19 yıllık akademisyen ikinci soruda cortlamış. Soru da şuydu. Dedik bakalım siz cevap verebilecek misiniz? Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç tane kaju fıstığı kalır? Soru buydu. Habere bakalım. Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yıllık bir akademisyen mantık sorusuna yanlış cevap verince barajı geçemeden elendi. Yarışmacının basit soruda elenmesi sosyal medyada gündem oldu. Detayları vermişler velhasıl ATV ekranlarında diye başlıyor o hikaye. Amerika'da yatırım uzmanı olarak çalışan... Efendim bu arkadaş aynı zamanda bakınız. Amerika'da yatırım uzmanı olarak çalışıyormuş. Evet abi. Amerika'da yatırım uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda 19 yıldır akademisyen olan Damla Nurcan Özkılıç adlı yarışmacıya ikinci soruda bir kasede 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç tane kaju fıstığı kalır sorusu sorulmuş. Şimdi 27'den 9'u çıkar 18 yiyorsun değil mi? Bunu bilememiş mi ya? Şaka söylüyorum ha, tabii ki 18 değil biliyorum. Şimdi beni de linç etmeyin. Sosyal medyanın diline düştü. Yarışmacı soruya 18 yanıtını verdi. Cevabın yanlış çıkmasının ardından ikinci soruda elenen Özkılıç, evet ya dikkatsizliğimin kurbanı oldum demiş. Özkılıç'ın barajı aşamadan elenmesi de sosyal medyanın diline düştü. Yavrum, bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç tane kaju fıstığı kalır? Vallahi şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Kaju fiyatlarını muhtemelen biliyorsunuzdur abi. Kaju pahalı bir şey. Dolayısıyla yani kaju yeme imkanı olan biri o 9 taneyi de yer, o tabakta sıfır kalır gibi geliyor bana yani. Vay be. Yavrum tamam, heyecan meycan da yani bu kadar mı ya? Amerika'da yatırım uzmanı 19 yıllık akademisyen. Ha? Yani ilkokul sorusunu cevaplayamayan bir akademisyen kardeşimiz. Gerçi hoş bir şey söyleyeceğim. Bizim memleketimizde malumunuz kaju çok pahalı abi. Kaju lüks ya, vallahi söylüyorum. Kaju lüks. Belki leblebi deselerdi bilirdim. Yani. Tabii canım, soruyu leblebi olarak değiştirselerdi bence. Kadın kajuyu duyunca da heyecan yapmış olabilir. Kaju fiyatları aklına geldiyse. Bak böyle sorsalardı keşke. Bir kasede 27 leblebi var. 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç tane leblebi kalır? Ya bak bu, burada heyecanlanacak bir durum yok. Bence yarışma heyecanı değil. Kajunun fiyatı... Tabakta 27 tane kaju olması kadını heyecanlandırır. Sever misin oğlum Arif Güven? Vallahi çok tane olsa da alır, olmasa da olur. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi kajuyu sever misinden yola çıkarak. Sevgili dinleyenler. Ya çok affedersiniz, ayıptır söylemesi. Belki içinizde hamileler vardır ama. Hayatımda ilk defa kurban olduklarım sushi yedim. Herkesin muhakkak denemesi lazım. Yani daha önce yediğiniz yemeklere şükretmek için yemin ediyorum ve bir kere bir yiyin. Daha önce yediğiniz ne varsa şükredeceksiniz. Yani. Yavrum ben bir daha tövbe estağfurullah tövbe yemin ediyorum ya. Bak gider kuru ne bileyim bayat ekmek yerim. Bayat ekmek bulamazsam yemin ediyorum ot yerim. Ama yine de şimdi seven arkadaşlara elbette sonuna kadar saygı duyuyorum. Evet şimdi sushi sevenler vardır da benlik değilmiş ya. Zaten ben kendi kendime kızdım sonra, dedim ki oğlum. Dedim bak oğlum Arif Güven, senin adın Arif, babanın adı Seyfi, senin kavurma kokoreç yemen lazım, sushi senin neyin abi yani? Paso gırtlak yaptık yalnız, haberler hep böyle. Ayrılmayın çiçeğim, birazdan geleceğim. Geldiğimde aynı zamanda bir tık böyle bir haberlerden bahsederiz. Sonrasında günün konusu da gelecek mi? Gelecek.
2: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
3: Aha barım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım. Arif Güven.
4: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
5: Bababadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.
2: Fes başıma, fes başıma, kâkülü ben olay. Evet abi. Sevgili dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberler, haberler, haberler. Bu nedir bakalım? Sanayide arabasına uygun tampon bulamayan vatandaş beton döktürerek çözüm buldu. İfim, aynen öyle. Valla burada fotoğraf var. Arabanın tamponu betondan yapıldı. MA plaka, misafir aracı, eski bir araç muhtemelen. Neyse, bakalım nedir hikaye? Sanayiye giderek umduğunu bulamayan vatandaşın kendi buldukları çözüm yolları dikkat çekmeye devam ediyor. Aracının tamponu zarar gören bir vatandaş tamir için sanayiye gitti. Oğlum arabada bildiğin eskiden ilk bir araba işte, şimdi model vermeyeyim. O marka arabaya binenler rencide olmasın. Velhasıl sanayide aracına uygun tampon bulamayan vatandaş yaratıcı bir çözüm buldu. Beton döktürerek kendi tamponunu oluşturdu. İlginç bir görüntüye kavuşan aracıyla istediğini elde eden vatandaş arabasını yol kenarına park etti. Babacım arabanın, hakikaten söylüyorum, tamponu betondan ya. Aracın betondan yapılan yeni tamponunu gören vatandaş ise o anda rica telefonu kanalına geçelim velhasıl. Bana şey diyorlar ya, abi heykelini yapsak beton yetmez diye. Al bak, arabaya bakıyorum, tamponla beton yetmez kardeşim. Peki şey, ya betondan abi tampon yapmışsın da yakıt, estetik. Hadi bunları geçtim babacığım, insan hayatı. Hadi trafik güvenliği. Ha? Neyse. Olmuş mu olmuş. Bak sonra arabasını satarken değişeni yok diye satmaya çalışır bu arkadaşlar. Buyurun. Madem şimdi arabadan bahsediyoruz, habere bak abi. Samsun'da kendisini yakmak için benzin alan bir kişi aldığı yakıtın mazot çıkması sonucu pompacıya küfür etti. Ya daha sıcaklar artacak çiçeğim. Daha ne haberler okuyacağız. Aynen öyle vallahi billahi. Samsun'da kendisini yakmak için benzin alan bir kişi aldığı yakıtın mazot çıkması sonucu pompacıya küfür etti. Abicim pompacı az yanasın diye dizel vermiş sana yani. Kendini yakmak için benzin almak. Kurban olduğum, ölmek bile pahalı yemin ediyorum ya. Ya kendini yakarak ölmek pahalı bir yol. Yüksekten bir yerden atmak daha mantıklı. Ne diyorum ya. Var var. Haberler, haberler, haberler. Şimdi haberlerden sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz günün konusunu veriyoruz. Çiçeğim. Günün konusunu şöyle verelim. Keyifli de bir konu olacak. Kurban olduklarım, şimdi evli olanlar onlar da katılsınlar. Dolayısıyla sevgilisi olanlar onlar da katılsınlar. Babacığım benim sevgilim yok ki diyenler onlar da katılsınlar. Velhasıl hani sevgilisi olmayan arkadaşlara şunu soralım. Yavrum sevgilin olsaydı, yani yeni sevgilinde olmasını istediğin bir özellik var mı abi? Evlilere soralım. Ya keşke benim karımın böyle bir özelliği olsa. Keşke benim adamın böyle bir özelliği olsa. Keşke benim sevgilimin böyle bir özelliği olsa dediğiniz, biraz böyle bir makara tukara yapacağız. Evet abi. Eşinizde ya da sevgilinizde olmasını istediğiniz bir özellik. Ben mesela az kullanılmış olsun dedim ki. Ya mümkünse doktorda olsun öyle. Kurban oldum, benim yaş geçti. Dolayısıyla da benim böyle işte şöyle olsun böyle olsun demek gibi artık lükslerim kalmadı. Malum yaşımı bilenler biliyorlar. Ya ben sevgilimde ne gibi özellik ararım? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Suni solunuma ihtiyaç duymasın yeterli benim için yani. Velhasıl günün konusu bu olsun abi. Keyifli olacak. Ya keşke benim hanımım böyle bir özelliği olsa. Keşke benim beyin böyle bir özelliği olsa. Abi keşke benim işte kız arkadaşımın, keşke benim erkek arkadaşımın böyle bir özelliği olsa dediğiniz de var. Dediğim gibi benim için artık böyle izdivaç programlarını hep duyuyorduk işte. Evi olsun, yatı olsun, katı olsun. Bak bu bir paketti. İkinci pakette yakışıklı olsun, uzun boylu olsun canım. Öyle bir anlatıyorlar ki, öyle bir adayları var ki Allah diyorum yani. Yakışıklı olsun, dürüst olsun, beni düşünsün, arabası olsun, yatı olsun, üzerine biraz böyle bir çikolata sosu olsun gibi. Benim böyle kriterlerim bu saatten sonra olmasının mümkünatı yok. Bana valla suni soluma ihtiyaç duymasın, bana yeterli yani. 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası yavrum. Bak mesajlar gelmeye başladı bile evvel. Ne güzel diyor ki on off tuşu olsun abi. Tabii canım. İstediğimiz zaman kapatalım, istediğimiz zaman açalım. Süper abi. Şey vardı ya, böyle haberler vardı. Seks yapan robotlar geliyor. Dedik, nasıl ya? Tuşları falan var herhalde. İşte açıyorsun, kapatıyorsun, ne bileyim ateşli moda getiriyorsun. Velhasıl günün konusu bu. 0530-071-43-55. Keşke benim eşimde böyle bir özellik olsa dediğiniz, ya da keşke benim erkek arkadaşımda böyle bir özellik olsa, keşke benim kız arkadaşımda böyle bir özellik olsa, hiç başı ağarmasa mesela. Bilemem. Yollayınız. Birazdan geri döndüğümüzde elbette mesajlara bakacağız.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Show'da.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven burada yayında.
2: Çiçek, kurban olurum. Malumunuz programı ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Dedim ki sevgilisi olmayan arkadaşlarımız için baba keşke yeni sevgilimde şöyle bir özellik olsa dediğiniz ne var? Ya da ne bileyim şu anda flört ettiğiniz birisi vardır. Keşke erkek arkadaşımın böyle bir özelliği olsaydı. Kız arkadaşımın böyle bir özelliği olsaydı. Ya da evliyseniz de benim hanımım böyle bir özelliği olsaydı. Benim beyin böyle bir özelliği olsaydı dediğiniz ne var? Günün konusu budur. Dediğim gibi ben örneğimi verdim. Benim yaşımdaki bir adam için çok da fazla böyle bir alternatif yok. Dolayısıyla suni solunma ihtiyaç duymasın benim için yeterli abi. 0530-071-4355. Bakalım. Arkadaşlarımız neler yollamışlar. Mesajlar. Oturup iki satır muhabbet edebilsin mesela. Lafımı ikiletmesin, anlayabilsin. İtici espriler yapmasın. Gezmeyi ve yeniliği sevsin. Çok mu yani diyor. Eyvallah kardeşim benim. Bakayım. Eski Türk filmlerini sevsin. Ne bileyim demiş. Sanki eski Türk filmlerini seven adamdan zarar gelmez gibi geliyor bana. Evet ya, olabilir belki. Sevginizde olması gereken özellik diyor ki bak. İtinayla sırtımı kaşısın. Yavrum ne tarafa doğru? Onu da belirt bari. Biraz aşağıya. Oo, sola doğru. Oh. Şu an itibariyle radyoların yanacağınlar diyecek ki bu arkadaş ne yapıyor? Sevgili dinleyenler. Hem şu anda program yapıyorum hem de kendime masaj yapıyorum. Öyle bir... Oh tam orası. Biraz aşağı. Oh hayatım. Alo, çok aşağıya indim. Hem eğlenecek hem de evlenecek bir özelliği olsun yeter abi. Kızıl beyaz ten, vay biraz çiğ, mümkünse yeşil gözler. Fiziksel özellikleri bunlar demiş. Eyvallah. Bak dişleri çürük olmasın yeter abi diyor. Sevgilinizin ne gibi özelliği olsun bakalım. Beni yormasın yeter, karakterli olsun yeter. Eyvallah. Birazcık da mizah programı yapıyoruz ya, buna istinaden yollarsanız iyi abi. Karakter be abi, çok şey istemedik diyor. Eyvallah kardeşim, bilemiyorum işte. Sevgi, saygı, sadakat, eyvallah ya. Bunu isteyenler izdivaç programlarına gitsin de. Artık onlar da yok herhalde, bakayım. Beni insan yerine koysun yeter. Aa, kriter bu kadar düştü mü ya? Gözlerine baktığımda içimi titretebilecek. Güzel gülüş, hoş sohbeti olsun yeter. Eskisi gibi olmasın yeter abi diyor. Eyvallah kardeşim benim. Yeni sevgilinizle, eşinizle artık neyse. Ne arıyorsunuz? Libido demiş, eyvallah. Bak ayarsız olmasın yeter, dengesiz olmasın yeter. Ne istediğini bilsin yeter abi. Eyvallah, işten pazarlıklı olmasın yeter. Bak sevgilinizde olması gereken özellikler. Diyorum ki günün konusu bu. Bana gelen mesaja bak abi. Sunroof olsun abi. Çelik jant olsun, deri koltuk olsun. Belli ki araba manyağı bir arkadaş yani. Bak arabacılar gelmiş. Sevgilinizde olması gereken bir özellik, istediğiniz bir özellik. Diyor ki dört çeker olsun abi. Özellikle istediğim bir şey yok. Gerizekalı olmasın yeter demiş ya. Güzelmiş abi. Benim hanımda böyle bir özellik olsa, benim beyde böyle bir özellik olsa dediğimiz ne var? Bakayım. 90-60-90 ölçülerine sahip olmasın abi. Başım böyle sokar, tamam. Kaslı olsun, renkli gözlü olsun, uzun boylu olsun. Yavrum, burada izdivaç programı yapmıyoruz, mizah programı yapıyoruz. Dolayısıyla da sevgilinizde olmasını istediğiniz bir özellik işte. Samimiyet, empati, kendini gerçekleştirme arzusu. Ne demekse? Bak demiş ki, az kullanılmış, kaza kaydı olmayan, kaza yapmaya da niyeti olmayan düzgün bir kız olsun abi. Fiziksel olarak sarışın, renkli gözlü, 1.65 üzeri. Oo, sen bildiğin abi sipariş vermişsin ya. Özgüven olsun abi.

0: Ser film yollamış. Yemek yapabilsin. Ben direkt kafadan elendim abi. Bu güzeldi. On off tuşu olsun abi. Açalım kapatalım tabii canım ya. Yokluktan neler yazıyorlar demiş ya. Vallahi eşimin her akşam buzdolabında bir kadeh aslan sütünün soğuk hazırlaması ve eşlik etmesi bana yeter. Ben şanslıyım konu diyor. Kardeşim İsviçre'ye selam olsun Emre'ciğim. Evet abi, günün konusu bariz bellidir. Bakan bakan bakan. Bak çünkü. Artı 2 yıl garantili olsun abi. O zaman fişini faturasını sakla yavrum, ne diyeyim yani. Halden anlayan birisi olsun. Arıza çıkartmayan birisi olsun abi. Huzur versin, karakterli olsun. Eyvallah. Allah Allah, bu ne? Evdeki elektrikli çim biçme makinesini kullanmasını biliyor olması benim için yeterli abi. Bu mudur kriter ya? Velhasıl günün konusu belli. Çiçeğim, birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olabiliyorsa şimdilik hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

Mesajlar. Dediğimiz gibi günün bu saat itibariyle radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa ki mutlaka vardır, bir kez daha söyleyelim. Babacığım böyle bir fantastik konu verdik. Dedim ki ya bizim beyin keşke böyle bir özelliği olsa, benim hanımın keşke böyle bir özelliği olsa.

benim kız arkadaşımın, benim erkek arkadaşımın böyle bir özelliği olsa dediğiniz ne var? Sorduk dostlarımıza. Bakayım. Londra'dan Konca yollamış. Biraz hareketli olsun, biraz da yemek yapmaktan anlasın. Yeter be Arif. Bak ne kadar mütevazısınız. Vallahi söylüyorum. Biz böyle mütevazı insanlarız ya. Şu Alaaddin'in sihirli lambasından cin çıksa, dese ki dile benden ne dilersen, vallahi cin kardeş düşünmen yeterli deyip yollarız bize. Bak diyor ki fotoğraf çekilirken o dudağını büzüştürmesin, vallahi başka bir şey istemiyorum abi. Eyvallah kardeşim. Sen konuyu verince aklıma Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'a geldi. Japon işi filminde marka verme. Ha, Veysel'e Japon arkadaş istediği kadını özellikle robot olarak hediye etmişti. Buradaki istekler... Anladım, biraz uzun yazmışsın. Eyvallah kardeşim. Evet. Sevgilinizin de gibi özelliği olsun. Bak diyor ki bayırlarda vites düşürmeden çıkması lazım. Motor gücü önemli. Araba sevenler gelmiş abi. Evet abi. Karakterli olsun. Eyvallah yavrum, bunlar tamam, ona bir şey demiyoruz da. Yani anlayışlı olsun, geçelim bunları. Bakayım bakayım bakayım. Buyurun bak, Müslüman olması benim için yeterli abi. Eyvallah kardeşim benim. Diyor ki ilişkiye oturmaya gelmesin. Az bir şeyler yapsın mesela diyor, plan yapsın.

zeki olsun, özgüvenli olsun, çok kitap okusun. Eyvallah. Dürüst olsun. Ya hani bunları zaten biliyoruz yavrum. Hakikaten de daha böyle enteresan bir özellik isteyin ya. Sorumluluk bilinci olsun abi. Tek ve tek geçerim ben bunu demiş. Yeni olsun. Çok kullanılmış olmasın abi. Bak bak bu güzel işte bak. Şimdi bak gelen cevaba bak. Dedim ki sevgilinizin yavrum yeni sevgiliniz olacaksa ne gibi özelliği olsun? Diyor ki bak tuvalet eğitimini almış olsun. Tamam yavrum. O zaman aşıları tam olsun. Evet abi. Güzel güzel. Arada çok ciddi cevapların dışında makara tukara cevaplar da geliyor. Güzel. Bakayım bakayım bakayım. Bak sevgilinizin ne gibi özelliği olsun? Tok kapı sesi olsun abi. Belli almadı arabası istiyorsun yani. Başkalarıyla finger... Ya, ya bu nasıl bir kelimedir ya? Finger deşmesin abi. Finger deşmesin. Güzel. Yesin ve çalışsın demiş ya. Sadık, seksi, sevecen olsun abi. Olsun yavrum. Peki. Sevgilinizin ne gibi özelliği olsun? Potaya sırtı dönük oynamasını bilsin. Ceza şutlarını yüksek yüzdelerde sokabilsin. Kendi şutunu yaratabilsin. Eyvallah. Evliyim kardeş, ne sevgilisi. Eyvallah çiçeğim. Hayal dünyası diyoruz ya yavrum. Maymun iştahlı olmasın abi. Gerisi benim için önemli değil. Klasik olacak ama mutfakta aşçı. Eyvallah. Yani sonrasında yatak odasına geçmiş de buraları geçiyorum yavrum. Dediğimiz gibi baba benim sevgilimin keşke böyle bir özelliği olsa dediğiniz ne var? Mükemmel olması abi. Çok iyi yemek yapması. Parası olursa da iyi olur demiş ya. Bence de. Buyur. Eski sevgilinizin ne gibi özelliği olsun? Daha doğrusu yeni sevgilinizin ya pardon. Bak diyor ki hızlı interneti olsun abi. Beyni olsun benim için yeterli abi. Eyvallah kardeşim benim. Kendisi olsun sadece. Tamam tamam. Elçiye zeval olmaz, ben sizden gelenleri okuyorum abi. Miza adına yapılmış gelen mesajlar daha da keyifli oluyor. Bakayım. Beni sık boğaz etmesin abi. Maddi bakımdan üzerime çöreklenmesin. Her bakımdan dürüst olsun. Küs kalmasın. Kindar olmasın. Bak diyor ki. Yeni sevgilimde olmasını istediğim özellik. Az yakıt tüketimi abi. Lan o başka bir şey ya. Az yaksın çok kaçsın neyse. Valla güzel. Artık yollamayınız. Elimizde bir hayli fazla mesajı var. Bak. Sevgilinizde olmasını istediğiniz özellik. Diyor ki abi beceremiyorsa bile insan taklidi yapsın yeter. Buyurun, gırtlağına düşkün herhalde. Mantı yapabilsin yeter abi. Bir tabak mantı demek ki senin için bütün kusurları örtüyor yavrum. Sevgilinizde olması gereken özellikler, istediğiniz özellikler dedim. 1.6 dizel otomatik olsun abi diyor. Vallahi bir dünya mesaj var. Artık dediğimiz gibi yollamayınız, bakacağız.

radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Köszönöm.
1: Mesajlar. Bakalım. Sevginizde olmasını istediğiniz bir özellik. Bakalım. İnsan olsun abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Buyur bak ne güzel demiş. 1-0 olsun benim olsun abi. Tamam. Nasıl istiyorsanız siz söyleyin. Ben burada paket yapıp yollayacağım abi. Beni çok sevsin. Kendini çok sevsin yeter abi. Eyvallah kardeşim benim. Dediğimiz gibi benim hanımım böyle bir özelliği olsaydı, benim beyim böyle bir özelliği olsaydı, benim sevgilimin böyle bir özelliği olsaydı dediğiniz ne var? Çılgınca beni sevsin yeter abi. Tamamdır kardeşim benim. Gözümün gözüne değdiği yerde tebessüm yaşarsın abi yeter. Buyur. Nefes alsın yeter diyenler de var. İvit. Nefes alsın yeter yazmış ya. Kafası çalışan, vicdanlı. Hayvanları seven birisi olsun. Tamamdır. Sipariş üstüne. Seninkini de hemen hazırlıyorum. Sevsin, saygı duysun, değer versin. Yavrum bunları biliyoruz zaten ya. Biraz böyle bir makara tukar anlatabiliyor muyum? Sevgilinizde olmasını istediğiniz özellik. Babacım yeni olsun demiş ya. Tamam yeni olsun. Sıfır kokusu üstünde olsun değil mi? Evet abi. Hatta abiciz mi? Ambalajıyla gelsin sana. Sen aç yani. Eskisini aratmasın yeter abi diyor. Eyvallah kardeşim benim. Aynı hayallere sahip olalım yeter. Al bak. İşi bir de ciddi alanlar var. Hakikaten söylüyorum. Dürüst olsun, anlayışlı olsun diye mesaj yollayanlar da var. Bak buyur. Olabiliyorsa benim sevgilim tüplü olsun abi diyor. Tüplü olursa iyi olur. Benzinli olunca çok çok yakıyor demiş ya. Ha işte böyle mesajlara hastayım ben ya. Ey sevgili beni değiştirmeye çalışma ne olur diye gelen başka bir mesajımız daha var. Buyurun. Tövbe estağfurullah bunu okuyamayacağım. Bak diyor ki sunroof olsa iyi olur abi şöyle efil efil gezeriz. Yontula bilinir olsun. Buyurun. Odun seven bir arkadaş. Dar görüşlü olmasın abi. Vallahi dediğimiz gibi artık yollamayınız. Anlayışlı, tahammüllü, empati yapabilen birisi olsun abi tamamdır. Mümkünse yanar döner, gamsız olmasın. Bak buyurun. Az konuşsun benim için yeter diyor. Başını alıp gitmesin yeter abi. Akıllı ve mantıklı olsun tamam. Eski sevgilinde istediğim bir özellik. Artık benim karşıma çıksın yeter demiş ya. Hadi inşallah kardeşim benim. Terminator'daki D-1000 gibi halk arasında adıyla Civa adam gibi olsun. Ama sadece süper güzel. Anladım. Başkalarını görünce erimesin diyor. Güzel. Bak işte bak böyle mesajları astayım. Dedim ki sevgilinizde olmasını istediğiniz bir özellik abicim. Rıfat'ım yollamış. İlk özelliği diyor ki kadın olmalı. Bir erkekle sevgili olamam abi yazmış ya. Sakarya'da yaşıyor olması yeterli abi. Sakarya'dan sevgiler. Eyvallah kardeşim benim. Eskisi gibi kolay vazgeçmesin yeter. Demeyeyim. Vallahi mesajlar. Buyurun. Aa, bak son nesil i7 işlemci olsun abi. Evet, Belçika'dan yazılımlarda kötü bir şey yok deme gelen bir mesajımız var. Dün program sonrasında kardeşime WhatsApp'tan yazdım. Bir geri dönüş olmadı. Bir tık böyle sağlığıyla alakalı kontrolleri söz konusu. Ben kendim bilgi aldığımda mutlaka sizlere geri dönüş yapacağım. Sevginizle aradığınız özellikler. Eskisini aratmasın yeter abi. Eyvallah. Terk etmesin demiş ya. Eyvallah kardeşim benim. Dediğim gibi siz siparişleri veriyorsunuz. Ben de burada paket yapıp sizlere yolluyorum. Hava çok sıcak. Klimalı olsun yeter abi diyor ya. Sevgili de aranın özellik klimalı olsun abi. Olacaksa yeni sevgilimde aradığım özellik elma yerken mango tadı vermesi ve 10.000 bakımının yapılmış olması demişler. Buyur. Seyirlik değil ömürlük olsun abi. Hadi inşallah kardeşim benim. Trip atmasın. İmkansızları istemesin. Tamam. Bak sosyal medyada her şeyi paylaşmaması benim için yeterli abi. Ah ciddi misiniz ya? Kriter bu mu? Hakikaten söylüyorum. Bak gelmeye başladı bile. Sevgilinizde olmasını istediğimiz özellikler. Klimalı olması abi. Şart diyor bu sıcakta yani. Valla süpersiniz gençlik. Evlilik fobisi olmaması, çocuk sevmesi, nazik olması tamam, güzel. Benim için öncelikle psikolojik sorunları olmasın yeter abi. Neler çektim neler demiş. Ah canım kardeşim benim be. Bir gün oturalım. Bu konuyu hakikaten söylüyorum, böyle bir haydi Arif'a ve masasında konuşalım. Masa dertten alev alsın. Saygılı olsun. Köprüyü geçesiye kadar değil. Bana bir ömür boyu koca desin demiş ya. Çiçeğim kurban olduğum. Vallahi bir dünya mesajımız var, dediğimiz gibi artık yollamayınız. Bakın bakayım. Birazdan mı? Burada şimdi ışıklar yanıyor, yanıyor, sönüyor. Vermemiz gereken minicik bir mola var. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
0: Yeni bölümler.

0: 选 Showtime。
1: Hadi bir daha yapıştır. Arif Güven Showtime. İmiton.
0: Arif Güven Showtime.
1: Buyurunuz. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Son parti. Şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi eşinizde keşke şöyle bir özellik olsaydı. Baba benim kız arkadaşımda böyle bir özellik olsaydı. Benim erkek arkadaşımda böyle bir özellik olsaydı dediğiniz ne var? Mehmet abim yollamış, kurban olayım. Eşimin değil de bende bir özellik isterdim. İçimdeki aslanı evde kuzuya çevirmeme şarteli olmasını isterdim. Ben evde hep kuzu, Arif Efendi. Dur, Mehmet abinin söylediği gibi söylüyorum. Arif Efendi. Arif Efendi. Onun gibi yapamıyorum ya. Yani. Vallahi söylüyorum. Eyvallah abicim. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Tekelcinin kızı olsun abi. Sigara edip beleşe getiririz. Varsa baldız alırız biz de. Biz de bir daha alırız vallahi. Benim eşimin tam da istediğim gibi özelliği var. Abi çok az yakıyor. 1.3 multijet dizel. Beygiri yüksek. Çok çalışkan. Çok az yemek yer. Çok iş yapar. Yılmaz'ım yollamış. Kurban olurum ya. Bakayım bakayım bakayım. Bence şefkat. Tamam ya, anladık. Manyak olmasın yeter diyor. Limitleri artık o kadar düşürmüş abi. Dur bakayım. Nefes alsın yeterciler de var. Burada söyleyeyim. Bak dedim ki. Sevginizde olmasını istediğiniz bir özellik. Abi çift kamera özelliğiyle geniş açıdaki bütün manitaları gözleriyle kesip bana rapor halinde sunması demişler. Anlayışlı olsun. Beni sevsin yeter. Tamam. Bak akşam 7'den sonra arayıp sormasın yeter abi diyor ya. Malum diyor. Evde hatun var, sorun çıkar. Eski sevgilimden bir tık daha iyi olsun benim için yeterli Arif Güven. Tamamdır. Ne olursa olsun bana gelsin abi. Eski sevgili, ya daha doğrusu yeni sevgilinizde olmasını istediğimiz özellikler. Bakayım. Vites göstergesi olsun abi. Orta sepa olsun. Eyvallah kardeşim. Hafıza kartı olmasın abi diyor. Evet ya. Çünkü her şeyi hatırlayıp benim başıma kakabilir. Güzelmiş bak, hafıza kartı olmasın. Süper abi. Sevgilinizde, eşinizde olmasını istediğiniz bir özellik. Bakalım bakalım bakalım. Beyni dert duvarı niyetine kullanması mümkünse. Tamam, naif olsun, tamam. Biraz anaç bir kız olsun. Özenti olmasın benim için yeterli abi. Tamam kardeşim benim. Buyur bak, diyor ki. Standart donanım mı yoksa ek paket mi, karar veremedim. Vallahi harikasınız gençler. Bakayım bakayım bakayım. Gece dışarı çok çıkma konusunda engel koymasın yeter abi bana. Tamamdır kardeşim. Bak dedim ki yeni sevgilinizde olmasını istediğiniz bir özellik. Eski sevgilisiyle aynı iş yerinde çalışmaması benim için yeterli abi. İnsan olması geldi. Yavrum bunları geçelim tabii ki de. Bakayım. Issız ada olmasın yeter Allah aşkına demiş ya. Bu şeyleri es geçiyorum artık. Vicdanlı olsun, dürüst olsun, yakışıklı. Bunları geçiyorum yavrum. Hafif olsun. Sonra performanslı olsun. Sokakta gören herkesi kendisine hayran bıraksın. Tövbe yarabbim. Bazılarını okuyamıyorum. Gençlik hakikaten söylüyorum yani. Bak merhaba. Ben kocam için her şeyi yapıyorum. Yine yaranamıyorum. Belki gözlerinden ateş çıkartamıyorsun. Bilmiyorum yani. Benim için sevgilisi olmasın yeter abi. Benim sevgilim olsun, tamam. Sessiz, sakin, zeki. Bunları geçelim. Diyoruz da her seferinde okuyorum yani. Vallahi toparlayalım. Mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkür ederim. Bakayım bakayım bakayım. Buyurun bak. Kapatma düğmesi olsun abi. Sıkıldığım zaman kapatayım. Öyle köşede dursun demiş ya. Tabii canım. Rulo yapılmış halı gibi kapının arkasına koyarsın ya.

0: toparlıyoruz. Abi gelen mesajlara bakıyorum. Sanki bilgisayar parçası toplar gibi, bilgisayar toplar gibi parçalarını topluyoruz demiş. Evet öyle ya. Mizah programı yavrum. Makara tukara yapıyoruz işte. Bak diyor ki, sevgilimde olmasını istediğim özellik. Yokuş kalkış desteği şart abi. Bana benzesin, kopyan olsun, kopyan olsun, tamam mı? Tövbe zavrudan ya. 2001-2002 model aralığında az yakar çok kaçar bir güzellik olmasını isteyebilirim. Vallahi iyisiniz. Çiçeğim artık bitirelim. Malumunuz birazdan böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor yazıyor haberleri gelecek. Sonrasında helal olsun haberiyle artık final, artık veda.
1: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro-Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: yazıyor. Showtime yazıyor. Yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen sevgili dinleyenler, bir kez daha mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söyleyelim. Çok çok teşekkürler. Verdiğin mesajına çok güldüm ya. Şimdi gelmiş de. Bak diyor ki, Arif'im ilk işimi full paket diye aldım. Boş paket çıktı. Ağzım yandı bir kere. İkincisi de yok yok maşallah diyor. Allah mutluluğumuzu bozmasın. Amin canım kardeşim. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Şimdiyiz, haberlere bakalım. Ne oluyor da bitiyor? Düğün dernek mevsimi malumunuz. Babacığım ne kadar kötü bir görüntüdür bu ya. Sakarya'da bir düğünde damadın lise arkadaşları kadın kılığına girip böyle baskın yaptı. Ya bu hani niye böyle maymunluklara ihtiyaç duyuyoruz ya? Çok kötü abi, hakikaten söylüyorum yani. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Gelin de şaştık kaldı. Damadın liseden arkadaşları, damat dediğine göre çocuk belli ki liseyi yeni bitirmiş yani. Benim hiç liseden arkadaşım kalmadı. Var mı içinizde liseden arkadaş kalan? Belki tek tük vardır abi. Velhasıl neyse. Damadın liseden arkadaşları düğüne kadın kılığında baskın yaparak değişik figürler yaptı. Ya saçma saçma oynuyorlar. Eşarp bağlamışlar, şalvar giymişler. Çok affedersiniz, popoları yüksek hani şey yapmışlar. Herhalde minder bağlamışlar, bilmiyorum. Saçma sapan göğüs yapmışlar. Bir de tuhaf tuhaf oynuyorlar yani. Yani en güzel gün nasıl mahvedilir şimdi, böyle bir video var burada. Vallahi söylüyorum. Ve bana kalırsa şimdi gelin de zaten şaşırıyor. Gelinin bakışlarına bakınca sevgili dinleyenler, damat bilin bakalım kimlerle bundan sonra asla görüşemeyecek yani. Bir de ya hadi böyle bir şey yaptınız yavrum yani... Daha da kötüsü komik olduklarını düşünüp babacığım 2 dakika boyunca bu şaklabanlığı sürdürüyorlar yani. Buyurun gel sen bırak şimdi düğünü derneği. 15 yaşındaki çocuk sevgili dinleyenler halk otobüsünü kaçırmış ya. Kayseri'de 15 yaşındaki M.Ö park halinde duran halk otobüsünü kaçırdı. 5 kilometre sonra kaza yaptı. Kazada yara almayan M.Ö polis merkezine götürüldü. Nasıl 15 diyorsun ya? Olay saat 23 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö park halinde duran ve kontağı üzerinde bulunan halk otobüsünü çalıştırıp hareket etti. Cesarete bak abi, hakikaten söylüyorum. Otobüste yaklaşık 5 kilometre ilerleyen M.Ö'ya kaldırma çarptı. Kazadan yara almadan kurtuldu. Devamı 15 yaşında olduğu için devamı herhalde TRT Çocuk'ta yani. 15 oğlum yani düşün, ben o saatlerde o yaşlarda herhalde TRT Çocuk dinliyordum yani. Dinmiyordum, izliyordum hadi neyse. Buyurunuz. Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. katın penceresinden aşağıya indi. Görenler de demişler ki valla örümcek adam yanında halt etti demişler. Cihangir'de sabaha karşı bir binaya giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca apar topar 3. kattan aşağıya aynı şekilde geri indi. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken ev sahibi hırsızın peşinden bağırmakla yetindi. Ev sahibi Mustafa A demiş ki örümcek adam yanında halt etmiş. Oğlum bunlar evrim geçiriyor. Ben bunu söylüyorum bak, hırsızlar hakikaten söylüyorum. Evrim geçiriyorlar yani. Yakında sallıyorum 3. kattan 4. kattan hırsız uçarak kaçtı falan haberlerini okuyacağız yani. Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A. Şuraya basıyorlar, 1. kat, 2. kat, 3. kata kadar çıkıyorlar. Aynı güzel yatan aşağı iniyorlar. Ben oğlum 6. katta mıydım? 5. kat ama altında da böyle süpermarketlerin kat yüksekliği büyük oluyor biliyorsunuz. Süpermarket de vardı. Buna rağmen 4. ya da 5. katta soyuldum yani. Vallahi söylüyorum. Bir de sadece ben değil, bütün apartmanı soymuşlar. Adam otoban gibi oradan oraya geçmiş, oradan oraya geçmiş yani. Karakola gittik abi ifade vermeye. Bir tane hanım polis memuru vardı. Dedim bulunma ihtimali nedir? Vallahi de geçen hafta bizim lojmanları da soydular dedi. Dedim ne güzelmiş ya. Velhasıl 3. kata kadar çıkmışlar. Yani çıktıkları gibi de iniyorlar. Bu 1. değil, 2. değil, 3. değil. Saymasını unuttum abi, daha önce de soyulmuş. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak... Abi bunlara bakarak da ya, örümcek adam gibiler ya. Buyurun alın bakın. 15 yaşında çocuk dedik ki arkadaşım sevgili dostum halk otobüsünü kaçırmış. Bu ne yapmış? Bu arkadaş da henüz 13 yaşında. Yavrum mesleğe erken başlamış. Başlamış ama başarılı değil çünkü 200'den fazla suç kaydı var diyor. Yani her seferinde de yakalanmış yavrum. Bir arada yakalanmadıkları da vardır bunun. İzmir'de hırsızlıktan 200'den fazla kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı. Artık bir zahmet yani. İzmir'in Buca ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri hırsızlığı 200'den fazla suç kaydı bulunan 13 yaşındaki P.U'nun gerçekleştirdiği belirtildi. çocuk şube müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, nihayet artık tutuklamışız yani. 200'den fazla suç kaydı var. Sürekli de motosiklet çalıyormuş bu arkadaş. Herhalde İzmir'de motor olup da bu çocuğu tanımayan yoktur yani. Abi sadece bak 200 tane kaydı var. Bir de hiç hani kayıtlara geçmeyen vakaları da vardır. Muhtemelen İzmir'deki her motosiklet sahibinin bu çocukla bir anısı vardır. Kurban olduğum. Artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Böyle helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle artık final, artık veda. Bayanlar, baylar, radyonuzun sesi.

0: gençlik. Kurban olduklarım, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize gerçekten söylüyorum çok çok çok çok teşekkürler. Biliyorsunuz amaç belli. Yüzünüze tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışıyoruz. Yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde hayatın gerçeklerinden bir parça da olsa sizleri uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Benim durumum şu. Bak şimdi deniz mevsimi olduğu için söylüyorum. Hani deniz kenarında bazen böyle kumdan kaleler yapıyoruz ya. Ben de geliyorum kumdan kale yapıyorum. Bakıp bakıp yavrum böyle bir hoşumuza gitsin istiyorum. Eğlenelim istiyorum. Ama biri gelip de lan bunun içinde oturulmaz ki deyip tekme atarsa hayatın gerçeklerini biz de biliyoruz. Ama hayatın gerçeklerinden bir parça sizleri mizah da katarak kopartmaya çalışıyoruz. Durumumuz bu. Evet abi. Velhasıl yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde de dediğim gibi olduysa bir hatamız insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de affola. Programa sahip çıkan, haber yollayan, mesajlarla ortak olan bütün herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun buyurun. Yine güldük eğlendik seviliyorsun abim canım kardeşim. Bak bak Mehmet abim yazmış. Oo Mehmet abi bana güzel şeyler yazmış abi. Vallahi dur bakayım. Okurken gözlerim yaşardı yemin ediyorum. Diline, çenene, yüreğine sağlık. Eşimden, partnerimden bir şey istemezdim ama senden bir şey istiyorum. Arif Efendi. Arif Efendi. Asla değişme, böyle kal. Böyle derken şu anki halimde mi? Donlarla. Şu an bildiğin don var abi. Hani, hava sıcak. 80'li yılların Yeşilçam yıldızları gibi geziyor. Neyse dur. Asla değişme, böyle kal. Sen ne güzel bir insansın. İnsanlığınla, karakterinle mükemmeliyeti yakalamışsın benim nazarımda. Cancağızım güzel bir insansın. Velhasıl çok güzel bir gün diliyorum. Abim benim çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Reis bugün de ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, ya ben bunlar için bir bedel alıyorum biliyorsunuz değil mi? Yani kimsenin kara gözüne, kara kaşına buralara çıkmıyoruz yani. Ama hep birlikte eğleniyoruz şaka bir yana. Finalde, dur ya çok uzattım, böyle bir helal olsun. Vay baba, insanlık ölmemiş haberi. Vardı bugün, dur bakayım. Hatta bir iki tane vardı galiba. Ha dur, Emre de yollamıştı ya. Dur bakayım, tıklasana bir. Haber şuymuş. Moldova'da düzenlenen 15 yaş altı yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda Burak Aykun Avrupa şampiyonu olmuş. Da yavrum bu arkadaş nasıl 15 ya? Vallahi nasıl 15 lan? Oğlum bunun sakalı var lan. Şimdi bizden bir helal olsun haberi var da şu haber beni çok etkiledi hakikaten söylüyorum. Bazen anlatıyoruz işte filmi de var Hacıko'dan bahsediyorum. Şimdi Romanya'dan bir haber ama güzel bir haber ya. Bakın ölen sahibinin kapısında 5 yıldır hiçbir şekilde ayrılmayan bir patili dostumuzun hikayesi. Der ki Romanya'da sahipleri öldükten sonra bahçe kapısında beklemeye başlayan köpek 5 yıldır orada duruyor. Yağmur, kar ya da işte sıcak olmasına aldırmadan sahiplerinin geri dönmesini bekliyormuş. Ben seni yerim lan. Mahalleli köpeği taşımak istese de köpek bunu kabul etmiyor. Sonuç olarak mahalleli yine besliyormuş. Demiş ki gitmiyor. Dolayısıyla da hani birisi sahiplenmeye çalışmış ama köpek sürekli orada sahiplerini bekliyor. Onu beslemek dışında başka da bir şey yapacak kalmadı demiş. Vay be. Olay tüm dünyada yankılanırken haberi ve görselleri diye haber böyle gidiyor. Ne güzel ya. Ya bu hayvanlar bizim düşmanlarımız değil abi. Bilakis en yakın dostlarımız deprem anında falan görüyoruz değil mi? Bizi o kadar çok seviyorlar ki hayatlarını tereddüt etmeden feda edebiliyorlar. Peki biz ne yapıyoruz abi? Bir kısmımız, maalesef bir kısmımız dünyadaki bütün varlığını onları yok etmeye adamış durumda. Başka dertleri kalmamış gibi. Ben de diyorum ki dostlarımızı kimse yok edemez abi. Allah-u Teala hepimiz için yaratmış bu dünyayı. Onlar da hayatımızın bir parçası dostlar. Velhasıl beni de sevin, alın evde besleyin şimdi radyo programı. Bugün sona erdi. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız canım kardeşim, yarın kaldığımız yerden bir şekilde devam edeceğiz. Ben müsaadenizi istiyorum. Yarın yeniden buluşuncaya kadar her şeyin de hiç olmadığı kadar kalbinizce ve gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Kurban olduklarım, hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum.
2: wrong side of the road. Dark and cold.
3: Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
4: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Mercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Pro-Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Farkında değil, farkında değil.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller,
8: tüllerinize en uygun fon perdeler,
7: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
7: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi Sancaklı Sokak numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi Sancaklı Sokak numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Edis'le yaptık. Duman isimli şarkısıyla kulaklarınıza ulaşan isimdi. Hemen sonrasında Oğuzhan Koç karşılıyor bizi. Bunun adı Aşksa radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz. Sen

Emre Altuğ radyonuzdaydı. Yeni Fark Ettim isimli şarkısıyla kulaklarınızın pasını silen isimlerden biri oldu radyonuzda. En sevdiğiniz melodiler nerede olursanız olun yanı başınıza ulaşmaya devam ediyor ve bir diğer konuğumuz Derya Uluoğlu oluyor şimdi. Şımarık radyonuzda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Rüyar.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
9: İçinden çıkamayacaksınız.

Kıbrıs'ta sevilen ses Buray'dan dinledik. Olmuşum Leyla isimli çalışmasıyla günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Sonrasında ise sevilen kadın seslerden biri İrem Derici ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Durum çok acil. Radyonuzda sizlerle şimdi.

Üzerinden zaman geçse de gerçekten çıktığı dönemi domine eden şarkılardan bir tanesi diyebiliriz ki hala günümüzde de dinlemekten keyif alıyoruz. Mert Demir ve Mabel Matiz ikilisi seslendirdi. Antidepresan isimli şarkı radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında Andi Ünsal'a kulak verelim. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Ali

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
9: Evinize en uygun tüller.
10: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
9: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Barış'ın Zamansız Şarkılar ismini verdiği albümü içerisinde yer alan özel şarkılardan biriydi. Kenan Doğulu'nun yorumuyla dinlediğimiz bu özel melodi Doktor, radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardından Sıla ile devam ediyoruz şimdi. Ondan da dinleyeceğimiz bir diğer şarkı Ayran.

Aleyna Tilki ve Dedi Blüman birlikteliğinden dinledik. Bir cover şarkı Sana Güvenmiyorum'la günümüzü renklendirdiklerini söyleyebiliriz. Uzun yıllar sonra farklı bir tarzda yeniden gündeme getirdiler bu çalışmayı. Oldukça da sevildi müzikseverler tarafından. Umarım bir kez daha dinlemekte hoşunuza gitmiştir. Ardındansa Güneş burada Ekşimtırak isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası Moda

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um hoş
1: geldin. Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Emre Fel'den dinledik. Bir Güldün isimli çalışmasıyla özellikle son aylar içerisinde birçok popüler müzik listesinde de başarılı bir grafik sergilemişti. Radyonuzda ben de bir kez daha sizlerle buluşturmak istedim bu özel çalışmayı. Onu uğurlarkense Köfün ve Simge ortaklığıyla devam ediyoruz şimdi. Şunun haberini de verelim. Geçtiğimiz dönemde dağılan Köfün grubu yeniden bir araya geldi ve grup olarak konserlerine devam edecekler. Güncel müzik haberi olarak bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve bu ortaklıktan şimdi Yakışıklı isimli şarkıyı dinliyorsunuz.

Pop müziğin başarılı ismi Yalın'dan dinledik. Akşamüstü isimli en yenisiyle bugüne keyif katan seslerden biri oldu sanatçı. Hemen ardındansa Berkay'a kulak vereceğiz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Yas Tutarak.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hakan Peker'le birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve unutulmaz hit şarkılardan bir tanesi Karam'la nostaljik anlar yaşattı bizlere. Umarım keyif almışsınızdır bu özel şarkıdan. Hemen sonrasında Göksel'le beraber yeniden günümüze dönüyoruz. Olmaz mı isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Megastar Tarkan kulaklarınıza ulaştı. Yap Bir Güzellik isimli çalışmasıyla beraber günümüzü renklendirdiğini söyleyebiliriz Tarkan için. Ardındansa ritmimizi bozmuyor ve Can Ozan'la devam ediyoruz şimdi müziğe. Acıtır Gibi Severek radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları.

Yakın süreçte birçok hit şarkı paylaşsa da biraz daha geçmişe götürmek istedim sizi. Gerçekten çıktığı döneme damgasını vuran şarkılarından biriydi Zeynep Bastık'ın Ara isimli çalışma. Radyonuzda sizlerle buluştu, umarım keyif vermiştir. Sonrasında ise Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz şimdi. Aşk Lazım isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

Murat Boz ve Gülşen ikilisinden dinledik. İltimas isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Bengü'den Kuzum isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Kaptan Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
7: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
8: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
9: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay...

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Mutlu haftalar. Güzel bir pazartesi gününün tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Pazartesinin ritmini yakalamak isteyenler bugün de yine günün iki saati boyunca günden keyif alacaklar tabii ki hayatın ritmini dinlerlerse. Biz başlıyoruz hayatın ritmini yakalamaya. Güzel bir pazartesi olsun diye önünüzde dopdolu bir iki saat var. Açın radyonuzun sesini. Siz de bize sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Hayatın ritmi başlasın. Ben Rania, mikrofon başındayım. Hepiniz hoş geldiniz.

güzel şeylerden bahsedelim. Hep diyorlar ya, iyiyi söyleyin, iyiyi çağırın diye. Bilimsel olarak da kanıtlamışlar zaten bunu. Siz sürekli ben iyi değilim, ben şanssızım, ben kötüyüm derseniz üzerinize olumsuz yük yükleyeceksiniz. Dolayısıyla güzel şeylerden bahsedelim, iyiyi çağıralım. İyiyiz, mutluyuz, güzeliz, güzel şeyler görelim. Peki bugün nelerden bahsedelim? Ejderha sıcakları geldi, ondan bahsedeceğiz. Şişmanlar daha mutlu, bundan bahsedeceğiz. Yazın cildimize nasıl davranmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Eğer yeni bir ilişkiniz varsa ya da bir ilişkiye başlamayı düşünüyorsanız, ilişkide önemli olan kendinize soracağınız iki soruyu söyleyeceğim size. Bir de her güneş gözlüğü güneşten korumuyor, ondan bahsedeceğiz. Yazın pazartesinin, hatta belki de tatilin tadını çıkartacağız bugün de birlikte. Hayatın ritmi keyifle devam etsin. Siz de müziğin sesini kısmayın. Güven Yüreği var bu kez kabukla. Geçmeye

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Pazartesi yeni başlangıçlar için en uygun gün deniyor. Ama yine de siz salıda başlayabilirsiniz ya da çarşamba. Kendinizi ne zaman hazır hissediyorsanız. Hatta bu hafta bence çarşamba başlayın. Ayın biri çarşamba geliyor. Bu arada diyete başlayacak olanlar, diyet yapanlar için bir haberim var. Fazla kilolu olanların mutluluğu daha hızlı yakaladığını söylüyorlar. Bu araştırma mutlulukta ezber bozan bir sonuç ortaya çıkartmış. Aslında mutluluğu maddi şeylere değil maneviyata bağlıyorlar. Biraz da nasıl hissettiğinizle alakalı. Bu kapsamlı araştırmada mutluluk algısına dair dikkat çeken bir sonuç ortaya çıkmış ki bu yeni araştırmada sosyal desteğin, yaşam amacının, mutluluğun temel belirleyicileri olarak öne çıktığını söylüyorlar. Aynı zamanda fazla kilolu olanların, hatta obez olanların daha zayıflara nazaran daha yüksek mutluluk seviyesine sahip olduğu da söyleniyor. Öyle mi gerçekten? Kişiden kişiye değişkenlik gösterse de evet, biraz daha fazla kilonuz varsa dışarıdan bakıldığında daha eğlenceli bir insan olduğunuzu fark ediyorlar bence. Hatta kilolu kadınlarla evli olan erkeklerin daha mutlu olduğu sonucunun ortaya çıktığı bir araştırmada yapmışlardı biliyorsunuz. Bu yüzden bu pazartesi gelin diyete başlamayın, mutlu devam edelim haftaya.

için yaz sıcakları tabii cildimize de zarar verecek ama sadece sıcaklar, sadece güneş değil. Bizim bazı alışkanlıklarımız da cilde zarar veriyormuş. Uzmanlar yaz ayları ile birlikte denizin, güneşin, havuzun tadını çıkartırken farkında olmadan yaptığımız bazı hataların cilt ve saçta kalıcı hasarlar bırakabildiğini söylüyorlar. Ne yapmamak lazım? Bir bakalım isterseniz. Güneş kremlerini tek seferde kullanmamak gerekir. 3 saatte bir, en azından 2-3 saatte bir güneş kremlerinin yenilenmesi gerekiyor. Ha tabii akneye eğiliminiz varsa, hassas ya da lekeli bir cildiniz varsa size özel formüller, size özel kremler kullanılabilir. Cildi sadece dışarıdan değil içeriden de desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu yüzden C vitamininin özellikle cilde iyi geldiğini unutmayın. Yaz aylarında da C vitamini tüketmeyi ihmal etmeyin. Bir de nazik temizleyicilerle sabah ve akşam cildinizi temizleyin diyorlar. Tabii siz zaten biliyorsunuz ama bu yaz aylarında bazen unutuyoruz. Tatilin tadını çıkartırken yazın cildiniz daha sağlıklı olsun diye hatırlatmak istedim.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
8: Evinize en uygun tüller.
9: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
8: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
10: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Günümüzde ilişkiler öyle çok uzun vadede yaşanmıyor diyorlar. Öyle mi sevgili gençler? Gençler çok uzun ilişki yapamıyorlarmış. Neden acaba? Güven sorunu mu var? Yani sosyal medya, yaşadığınız çevre vesaire, evet, güven problemi oluşturabiliyor. Çünkü çok fazla iç içe olmaya başladı her şey. Eskisi gibi değil. Güvenebileceğiniz insanı bulmak zor. Bulduğunuz vakit de acaba mı diye cevabını veremiyorsunuz. Başka sormanız gereken sorular da varmış. İlişki ya da aşk olduğunda mesele, diyor uzmanlar, açık görüşlü olun diyorlar. Tabii herkes sizin gibi açık görüşlü olmayabilir ama siz yine de kendi kendinize o soruların cevabını kendinize verin. Karşı taraf veremese bile. Bir kere ilk başta o iyi bir insan mı diye soracaksınız kendinize. Gerçekten iyi bir insan mı? Çünkü bu devirde iyi bir insan bulmak da zor. Ya da size karşı iyi mi? Gerçekten iyi mi? Yani rol yapmıyor değil mi? Bu iki sorunun cevabını verdiğiniz vakit doğru ilişkiyi bulabilirsiniz diyorlar. Hadi bu yaz aylarında yaz aşklarını da kapsayarak bu soruları kendimize soralım. Sonra bakalım karşı tarafa sorduğumuz sorulardan ne cevaplar alacağız?

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

İyiden iyiye kendisini hissettirirken bu pazartesi haftanın en sıcak günlerinden biri olacak diyorlar. Pazartesi ve salı özellikle Avrupa'daki sıcakların hissedilmesi bekleniyor bizim buralarda da. Peki sadece güneş kremleri değil, gözünüzü de güneş gözlüğüyle korumanız gerekiyor. Çünkü gerçekten gözlerin de güneşten korunmaya ihtiyacı var ama her güneş gözlüğü de korumuyor. Eğer gerçekten iyi bir koruma istiyorsanız güneş gözlüğü satın alırken tüm UV ışınlarına karşı %100 UV koruması olması gerekiyor. Bunu belirten bir çıkartma, etiket ya da bir belge olduğundan emin olun. Çünkü hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruması gerekiyor. Bazı etiketlerde 400 nm kadar yazıyor. Bu da tamamen %100 UV eminimiyle aynı şeymiş. O da aklınızda olsun. Güneş gözlüğü seçerken de bu önemli detayı gözden kaçırmayın ki gözlerinizi güneşten kaçırmayın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
0: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Böyle yemek yedikten sonra canınız tatlı istiyor mu? Tıka basa yeseniz de, çok doymuş olsanız da o tatlıya hayır diyemiyorsunuz değil mi? Aslında tıka basa doyduğumuz halde tatlı görünce benim tatlı midem ayrı demeniz tamamen bilimsel bir anatomik gerçek. Tıp dünyasında buna duyusal özgü doygunluk diyorlar ve beyninizin size oynadığı harika bir ödül oyunu. Şöyle ki mideniz dolsa bile beyniniz aynı tuzlu tatları almaktan sıkılıyor, size doygunluk hissi gönderiyor, iştah merkezini kapatıyor. Ancak ortaya yeni bir tat, koku ve doku gelince, mesela şöyle kocaman bir dilim çikolatalı pasta gibi, beynimizin ödül merkezi aniden uyanıyor ve o lezzeti istiyor. İşte bu yüzden tatlı midemiz farklı. İşte bu yüzden tatlı için midemizde yer var. Aslında yer var ama aynı tada devam etmek istemediği için kendini kapatıyor. Tatlılar gelince yeniden açıyor kendini mide. Bizden daha mı akıllı acaba diye düşünüyorum bazen. Vücudumuzun çalışma sistemi çok daha farklı tabii ki. Bu yüzden tatlı yeme isteğimiz asla geçmiyormuş. Böylece güzelce bilimsel olarak açıklamışlar. Artık bundan sonra bol bol neden tatlı yediğimizi anlamış bulunmaktayız.

sosyal medyada merak ediyorum. Çok beğenip de kaydettiğiniz şeylere geri dönüp bakıyor musunuz? Şimdi biraz önce ben açıp baktım kaydettiklerime de güzel şeyler kaydetmişim aslında ama çoğu zaman unutuyoruz o kaydettiklerimizi. Bir kenara not almak gibi bir şey bu aslında. Hatta not alsak belki daha hızlı hatırlarız. Bu arada takıntılı olan insanların evden çıkarken fişi çekip çekmediğini kontrol etmek isteyen, sürekli aklında o sorular dönen insanların da bu yolu yazarak çözebileceğini söylüyorlar. Misal evden çıkmadan önce ütüyü prizden çektiğinizi yazabilirsiniz. Ütüyü prizden çektim diye o kağıdı yanınıza koyabilirsiniz. Tabii kağıdı dün mü koydum yanıma bugün mü diye unutmazsanız eğer. Ya da kendinize sesli söylediğinizde evet ütüyü çektim, kapıyı kapattım, camı kilitledim vesaire yapmak istediklerinizi, aklınızdan çıksın istediklerinizi sesli söylediğinizde sonrasında emin olup yaptığınızdan hayata normal devam edebiliyormuşsunuz. Bir de böyle deneyelim bakalım. Haftanız mutlu, pazartesiniz keyifli, radyonuz açık, kulağınız hayatın ritminde olsun.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Koskoca bir yıl çalışıp yazın tatile gitmeyi planlıyoruz. O bir hafta 10 günlük tatil için koca bir yıl çalışıyoruz. İnsanoğlu bu dünyaya çalışmaya gelmemiş ama ne yazık ki bu sistem insanoğlunu çok fazla çalışır hale getirmiş. Tatili daha az yapıyoruz. Üstelik yaptığımız o tatil çok verimli olamıyor büyük bir ihtimalle evliyseniz ve çocuklarınız varsa. Evet, evlenmek, çocuk sahibi olmak, bir aile kurmak çok güzel bir şey ama birlikte tatile çıktığınız vakit de her şeyi paylaşmak gerekiyor. Yani çocuklarla ilgilenen tek taraf olmamalı. Peki bu tatil sizin için çocuklarla birlikte olduğunda yorucu bir tatil mi oluyor? Acaba tatil değil de eziyet mi oluyor? Verimli bir yaz tatili için anne ve babalara tavsiyelerde bulunmuşlar. Her an meşgul etmeye uğraşmayın çocuklarınızı demişler. Zaman zaman da sıkılmalarına izin vermek gerekiyor. Şimdi bizim çocukluğumuzla karşılaştırmıyorum bile çünkü bizim çocukluğumuz çok farklı yaşanmıştı. Güzeldi bence. Bence biz şanslı bir nesildik ama şimdiki çocuklar da farklı bir şansı kullanıyorlar, teknoloji şansını. Ancak işte yaz tatilinde teknolojiyle de çok fazla iç içe olmaması lazım. Hayatı yaşaması lazım diyorlar. Bırakın biraz canları sıkılsın. Bırakın biraz sıkılınca yaratıcılıklarını geliştirsinler. Ne yapmak istediklerini bulsunlar. E tabii ki size sarmıyorlarsa. Yaz tatili evet tüm yıl boyunca bekleniyor ama eziyet haline dönüşmeden umarım tatilinizi tamamlarsınız. Peki tatilde olanlara da keyifli bir tatil günü diliyorum. Biz pazartesiye daha yeni başladık sayılır.

Yaz boyunca cildinizi korumanın çok önemli olduğundan bahsettik bildiğiniz üzere. Yapmamız, yapmamamız gereken şeylerden bahsettik. Bir de bunun haricinde eğer cildiniz sağlıklı kalsın istiyorsanız küçük birkaç detayla cildinizi yazın daha sağlıklı hale getirirsiniz. En önemlisi evet güneş koruyucu kremleri kullanıyoruz ama akşam onları silmek gerekiyor. Mutlaka suyla çıkmayan bildiğiniz üzere güneş kremlerini mutlaka toniklerle temizlemek gerekiyor. Cildimiz kendi kendini yenileyebilen bir yapıya sahip olduğu için 28 gün içinde yeni hücreler üreterek alttaki tabakayı dökebiliyor. Dermatologlar uygun peelinglerle yaz için cildinizde bu yenilenme sürecini destekleyebilirsiniz diyorlar. Serumlar, vitaminler tabii ki kullanacağız ama ne zaman kullanacağız? Temizleyip arındırdıktan sonra kullanacağız. Bu önemli detaylara dikkat ettiğiniz vakit yazın daha sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız. Yaz sıcağında güneş altında da çok fazla kalmamakta fayda var diyelim. Günün, güneşin, zamanın bu güzel pazartesinin tadını çıkartmaya devam edelim biz.

0: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

sıcak bir hafta olacak diyorlar. Avrupa ejderha sıcaklarının etkisi altındaydı geçen hafta. Hatta son 80 yılın en sıcak yazı yaşanıyor diyorlar. Üstelik daha Temmuz ve Ağustos gelmedi bile. Peki yurtta durum ne diye baktığımızda Avrupa'nın aksine geçtiğimiz hafta o kadar sıcak değildi diyorlar. Ancak bu pazartesiden itibaren sıcaklıkların bizde de tırmanışa geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, meteoroloji uzmanları, meteorologlar Avrupa genelinde kavurucu sıcaklıklar yaşanırken güneş ışınlarının getirdiği radyasyon etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek seviyelerde olduğunu söylüyorlar. İspanya, Fransa bu etkiyi biraz geride bırakmış olsa da Almanya hafta sonu çok sıcaktı ve pazartesinden itibaren ülkemizde de o sıcak havayı hissedeceğiz, özellikle Ege bölgesinde. Sıcaklıkların pazartesi ve salı günü 40'lı değerlere ulaşması bekleniyor ki uzmanlar normalde 32-33 derecelerde olması gerektiğini, normalin 7-8 derece üzerinde hissedileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla Bursa'da, Balıkesir'de, Aydın'da, Denizli'de, İzmir'de, Manisa'da termometreler bu hafta ortasına kadar 40 dereceyi aşacak. Mümkünse dışarı çıkmayın, çok önemli bir işiniz yoksa dışarı çıkmayın diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım bir kez daha, sıcak havada en azından serin yerlerde, hiç değilse serin evde vakit geçirmekte fayda var.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Haftayı yeni karşıladık. Sıcak bir pazartesi dedik. Pazartesiyi serinleten şarkılar ki klimalar bile yetmezken bizim sevdiğimiz şarkılar bizi nasıl serinletecek? Biz yine pazartesiyi daha serin hale getirdik. Kulağınız hayatın ritminde olsun. Hafta içi her gün olduğu gibi yarın salı gününde de yine hayatın ritminde buluşalım. Bugünlük bize ayrılan 2 saatin sonu. Bugünlük hoşça kalın. Yarın yine görüşmek üzere.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
9: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
9: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
10: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

ben yelden sakınırım, kıskanırım hey. Uçan kuştan, esen yelden sakınırım.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Sen daha geleceksin de geçeceksin de. Oraları çoktan döndük biz, güldük biz. Oraları sen daha geleceksin de geçeceksin de. Oraları.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yeni Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: olan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tarzı.

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlar.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimle